0: Express Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk.
2: Ha?
4: Bilesem, çutup puşka mor vattı.
2: Of, yana adikalon içvasız mı diyeyim ben de ya?
4: Ha, çıkıcı olmanı, lakin tahsir kımı yaptı diye ucu.
2: Vostaki, uyudu şunca doğrular var. Bu doğrularını kimge opki olman ozan? Şunları içsiniz, yakşı bulasız.
4: Vostam mı o zaş? Ben yokki otkeni bilmem ben değil mi? Koştu boşun yokki otsam deyip içmi yürüyen eken. Uzunum mikrobon kutunum nailani.
2: Vostaki, iltim o sizden. Doğrularını vakti de için, hop mu? Uşan da tez rok düzelasız.
4: Uzunca, ben derdim güdeyem yaman de. Doğası bağımıken. Uz yakşıra doğrulu bağımıken. Bağımıken azaj, bağımıza apkeliş gereği yakşı doğrular.
2: Vay canım, bar, bar. Mala, palik mülkemizgi çıksayız, doğru konuda şunaka doğrular sirup. Hatta ki ularge kesellik topulmagen.
4: Ne?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Otalarımızga borumuzga şükür. Uşa bizi yoşligimizden kulumuzdan yeteyleyip katta kılıp karagendeyim navarasını danakizden mağzı şirin degen gap bejiz aytilmagandir. Karagendeyim şu uzumuzga karap uzumuzdan kiyin uzumuz olan kiyin bolamızga hem karap oynap şu bolasını uzatkendeyim tinçimazsan uşa uzatkendeyim hola hol sorap yakşı mı kızım yakşı mı oğlum diyoradı. Otalarımız baktığımızga doyum sağ bolusun ilahim. Bulanı boruga şükür. Bejiz aytmagan bitti ota 40 ta bolanı bokadı. 40 ta bola lekin bir ta otanı bokamaydı. Otalarımız boruga şükür. Bir çoğla kemperdi iki dona kızı bor eken. Birini ismi Halime, birini ismi Salime eken. Kemperam, ey çoğla dadası bu yatı orası mı? Borin Halime kızımızdan bir hovar olin. Salime kızımızdan hovar olin. Nima buldu ula kalay? Yakşı mı? Dip cunası çoğlan birinci halama kızın gekelip halama kanı yakşı mısın? Kızım yakşı yürüpsen bize dada zor. Hamas yakşı. Kalay nima yan gidikli dese Halime kızıyım. Dada oğuluz bilen yan uçaskamızga bir 50 minde gış kuydik. Şu bitti dua kıbirseyiz. Otana duası ötedi dedi şu. 10 gün tınmazsan bir kuyaş kıbirse şu kışlarımızda kurdu olsaydı uçeskege. Dese çolam ilah amin. İlahim bir 10 gün tınmazsan kuyaş çıksın. Amin Allah akber deyip. Endi man Salime sininkige boray. Kızım uyan kutup durgandır deyip. Çolam Salime kızınkige kelip. Yaksımsan kızım kalaysan hamas yaksımsan rahmat dedi John. Hamas yaksı. Yaksım kildiz. Ne meyan geliyle kızım desin. Salime'yem. Kiyoğuz bulan dedi John. 50 gikter yerge buğday ikudik. Şimdi ilacı buysa. Doğdan barayın otanı duası ötet dedi. 10 gün yomur soru verseyiz. Yaksı ölerdi. Dese çolam ilahı amin. 10 gün tınmazsan bir yağmur yağsın deyip dua kılıp uyge kesele. Kemperam yugurup çık. Kaleysiz çol nima buldu? Halime han kızımız kaleyken Salime han kaleyi dese çolam. Kızların zor kemper. Yağmur yağsa Halime yağmasa Salime inesini kurdu deyip.
3: Hangame ustaları.

0: radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Ha. Kulam yapsam mı?
2: Yok.
4: Böyle zaman yüklük yavadken değil mi? Geyi toktattı.
2: Nima bu gap biz bilan pravamni olib qo'ydi demoqchi misiz?
4: Yo'q, eshitgan og'ir kecham gapimni.
2: Ha.
4: Qarasam yosh bo'lar ekan. Mana bu sharti tushdimda, u menga qaragan. Ukam, sen kim o'tgan bilasanmi o'zidan?
2: Xo'sh.
4: Yo'q, bilmayman aka, bilmayman aka deydi. Ana aytdim, shahar bosh gaisini kuyov bo'lamanmi? Bilmayman to'xtatdim dedim.
2: Keyinchi.
4: Bilasanmi uni nima dedi? Ha, unda aka, biz ikkalamiz bir-birimizga boji bo'yar ekanmiz dedi. Bo'ladimi?

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Yendim. Oylab karasiz. Hakikaten bir kızı gaplar köptü. Bana televizyonda kolasa otursa televizyonda kızı gaplar köp. Tabriklerimiz, kutluyumuz diyen bir korsatı var. Burada onun yübeleyi, burada onun tuğulgan konumdan tabrikleriz. Burada onu kulaz, şuna bayram falan tabrikleriz. Burada işkanlarını tabrikleriz mümkün. Televizyonda kalır. Ve bir yaşar balanı tabrikleriz yaptı. Bir yaşar balanı tuğulgan konumdan tabrikleriz yaptı. O bala tuğulgan konumunu hala bilmeydi. O uzun uzun tanımaydı. Yatırdı beşiğde. Yatken de mezzak vettiler. Huzur kuyatırdı. Onu tuğulgan konumaya onu fakat süt gereği tamam. Toy kızıp koysanız okulaydı uykudan dursa yıkılaydı süt verirseniz okulaydı uykudan dursa yıkılaydı süt bu sefer bu tuğulgan kum padarike madarike tabrik gereğmez müthişlik gereği bu. Kup okulası suya kutum oladı. Ata anası bağırıp teyidine bağırıp zakas verip pul dolap vazdırıp geledi. Bir yaşarı balanı. Balam yadgar can. Ulg'ayib katta yigit bugün. Kızlar orqingdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'pon, aha, o'hon ketib yaqish bizga. Katta enang, katta otang, yo'lda qolib ketgan xonlang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xonlang? Bizni odamlarga bir narsa bo'lgan o'zi. Rostalamda, bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Ben özüm 45 yaşındaki bölümüyle tabrikleyeyim. Özüm sağla sağlamazlık dileyim. Hemen şey oynayıp gülü vereydim. Her şey yaşlı niyetlerim ki yeteyim. Hala aldığında yaşlı niyetlerim kop, yaşlı niyetlerim ki yetişke. Allah kuvvet versin. Salam bilen özüm.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bana mı aslında Fransa'ya bala var mı? Fransa'da boğmagen ben, eşitken ben. Lekin Fransa'ya bayat kıldım. Görgen basıyla Zidane oyunun ahırıda kovun çürdü. Öyle kazı boğmagen. Bittesini bir tek kalokaya ağdarıp koysa deyin. Oyunu tohtattı koydu. Oyun tamam. Oğuz bitti adam kem oynuyordu. Onun üstüne bir kalokaya ağdarıp koydu. Olas, onun geldi, bunun üstü geldi. Bakı oylar geldi, masraat buldu. Telefon kılıçı satıydı. Kim gelir? Ahırda kızıl kerçken. Şimdi görsatı da Zidane'ın çıkar vardı. Bitti oğuz Zidane oynayıp durdu zor. Oyun 40 geçe deken biri geçe delmedi. Bütün cihan, duvardı da. Bunu kadar da biz Özbeklere mi? İki minut kaldı diye. Hem ahırki oyunu bunu. Paraşalli maçıydı bu. Karin kovun çıktı da. Pazar engellerine oyununu buzdu da. Bunu sokadı, bunu sokadı. Ve toru kıladı dedim. Toru kıldı dedim. Hiç kanakan gibi etti dedim. Sokadı gancı yok. Zidane praf dedim. Bana körgen bas öyle. Ben öz kızımla körptüm. Zidane'da hiç kanakan gibi yok. Kolem bir çekersinden kete atıyordu. Bir çekersinden başta kete atıyordu. İki metre nerede? İtalyalı futbolcu kele atıyordu. Şimdi burası bunu satıp koydu da. Bu eşit kaldıydı. Biz eşitmedik. Şer tohtadı. Ne mi dedi? Bana sen dedin mi dedi? Şimdi aldı geldi de kuhreye lazerini persilmeyle cıktı bir de koydu da ne dedi? Tabi dedi ki çıktı da çele söylüken horasını pıtırladı kaldı tamam. Bu ne kazı boğma gel? Bu tüm cihan huuudu vardı. Pıtırla bu yatıptı. Suudi'ye yürüp geldi. Bakıvaylar geldi. Masakalaşı sevişenim oldu. Katta karar çıkarışı. Kızıl pahalı korsatı oldu. Zidane şer çıktı geldi. Korkmadı. Kelle koşken korkmadı. Çıkıp geçken korkmadı. Şer de çıkıp geldi. Ahırgı oyunu korkmadı. Ne için? Çünkü Zeynettin de o. Bu özümüzü Özbekistan'dan çıkan futbol liste o. Ata bazı tergi Özbekistanlı günü. Hani Özbekliği vardı kızıkkan da. Hani hakikat talep kıldı. Korkmadı. Hey dedi. Çimpiyonetin gem dedi. Oşu altından bakan kubugin gem dedi. Yüreğde karayın. Korkmadan karayın. Oyunin gem dedi. Stadyonun gem dedi. Stadyonunu direktörü gem dedi. Sudiyelerin gem dedi. Aynısı bakavayların gem dedi. Ve bana tomaşaka oturken 150 bin tomaşa benim gem dedi. Ve televizyonda kuru oturken gem dedi. Hemen geldi dedi. Özbek de şerte çıktık et. Hamma huuudu vardı. Şimdi Zidane tamam taş boğram boladı. Fransa'yı kırıtılmayı dedi geldi. Boğmagen gel. Ertesi ki İtalya hemen esten çıkıp etti. Çimpiyon boğan. Hiç kimse istemeydi kaldı. Zidane'ını her günü koruyup bozuyun televizyonda. Entüye koysayım kelle koy yaptı. Rentüye koysan hem kelle koy yaptı. Ek olsan hem kelle koy yaptı. Bek olsan hem kelle koy yaptı. Özbekistan birinci kanalı kelle koy yaptı. İkinci kanalı yaşlar, spor, ünlüsü, bunu taşken gelen kelle uçurup koysan hem kelle koy yaptı da.
0: Sen gömme ustaları.

0: Oye, oye, men ne geldim görüşemeyim ha?
1: Vay, bunu mı diyeneyim bolam? Okşisan deyince.
0: Hiçem, adam kop kuralı. Ben bulsam, oppoma. Ulanı buralar oddi. Maniki antik var. Adamın kuzları piske yok. Maniki dumdum ola. Ey karoçi, okşamayım ben de adamge. Uzi kim okşayım ha?
1: Adenge okşisan bari canım, adenge.
0: Yok ee.
1: Man senge okşisan dedim, okşisan. Adena kanakaligini man bilemem ama sen bilesem mi? Okşisan bari canım, okşisan.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, sizden mi? Tuyumuz bugün gibi bugün 2 yıl buldu.
4: Ha ozada isimde uzayan tuyumuz zor buludu. Zor otkendi. Uzayan boru tuyumuz hemen ozda anca geçen gapsuz bu bürgen.
2: Ha cüddayam zor buludu. Uziz aşırı etip oynayıp gitkeniz sizden mi? Ya mali. Anaka mange karab sen ozı kimsen diyen işçi?
4: Şimdi şu günü bahtınız için kopra çoğurken ben de.
2: Yok sizge sabah bulsa bu oldu. İçi uğrasız. Bayram bu seyem içersiz, bu seyem içersiz. E toba ortağınızı kursayızım sizge bitti bayram ha?
4: Şimdi ozaş bize birbirimizi kursay, o kursan bu kitabınız de.
2: Nemege manı kursayız içmeyiz?
4: Çünkü sana kursam bayrammaz, azab olad, azab.
2: Neme?

0: Markaz Radyosu'da Kuldırgıç
1: Muzaffer Eki, yani keçik oldiz mi? Muzaffer Eki, vay tövbe, peşin eznimi uğra valdiz, ne buldu?
2: Koli zalin, üşleme.
1: Vay.
2: Keçe, zor vakı buldu de Şahnoz'un.
1: Yani, şu zor mu?
2: İştiğin yapın mı?
1: İştiğin
2: mi? Keçe, ben sevgen kızımı domunu diyege geldim de.
1: Vay.
2: Onu çakırdım.
1: Hı.
2: Dila! De bor ovozimla baqirdim. Dila! Dedi. Hamma menga balkonchadan gullarni otishdi.
1: Voy, voy gul otsa peshona yorilar ekanmi? Qo'ying-e.
2: Gullar tuvakda edi.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Orta, koy soyup silahımı.
2: Haa, şimdi ben bu kellen tozalaş geri karış var.
3: Bilesem mi? Şu hiç hem kelle tozalama gelmendi. Mayla, karış var o kalı.
2: Vay vay vay, nazo uşu uşu. Vay hazır kelle suda akıp gitedi yuh.
3: Vay, ne makarış geri man. Anu, man.
2: Vay, anu ottan alıp korsat.
3: Vay, kanak kılıp, man korkanam.
2: Vay vay, meh meh canı var meh.
3: Senge koşulup cinli buluşum hiç kepemez orta.
2: Ne gibi ne kadıysam, bu mesem karamaz dedi. Ayende, min kısayam, koy ku. Ot korsat yanımız için okup gitmedi, çün değil mi?
3: Yok, doğru, koy. Onu kellesi uzul bogan ku. Benim senge koşulup olgen koyu ketinden mahmahlap yürüm bana.
1: İki dugana.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade, azashke.
2: Labbi, vostaki çakırdız mı?
4: Ha canım, keçe ben bu stol üstüge sigaretimi koygandım. Bugün karasam ucu yok, kayıp koyuldu.
2: Vay, ben koygandım yok. Bilmadım, belki başka joyga koygandırsız, yakışla beslep koruyun.
4: Bilmadım. Ama yani, top, katten basıyam top.
2: Vay, ben katten bilemem, ne bagi benden soruyorsunuz?
4: Nimege kulvassan, toç ne bilemem, sen çakıp koygansan.
2: Vay, nege man?
4: Çünkü kop kulvassan.
2: Tövbe kılım. Bana işimiz çöntüge de turuptuk ya, yakışlap karasız bu muydu mu?
4: Uzur, uzur, azade, uzur. Şunu bitti çakmasam asabileşip yeteme. Sana bile sanki yakışık kurama. Şunçeli yakışık kurganından kurasam ki bitti sanki üylengem ben. Senden başka bir şey yok değil mi?
2: Rahmat. Üylenme etkenliğiniz için.
4: Yo, doğrusu. Şariyette 5'te geçen üyleniş mümkün.
2: Vay, ozu bitti manı zorga bakıyorsunuz. 5'te zin kanakı bakıyorsunuz.
4: Bakamam, bakkandaki. İşanmasın ki azaş sınav kuramız.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Alo.
3: Alo. Esselamu aleyküm Mırzaki.
2: Kim? Adaştiz.
3: Mırzaki.
2: Ha.
3: Ben doğru çıktım mı Mırzaki?
2: Kim bile de kaka çıkanı.
3: Sağlıyız yakışır mı çarçı? Ben sizi yakışık göremem Mırzaki. Kızların yolu izde. Altın devar dedi. Kütüye yiyordum ben.
2: Ey rahmat. Sağ olun. Rahmat.
3: Kızımızsız çarçamazdan.
2: Kim bulasız?
3: Ben mübarmam.
2: Kim ben?
3: Mubar. Bazar değiller. Yerkeledi. Ha mubar dişadı.
2: Ha mubar. Tinçliği mi?
3: Evet tinçlik.
2: Ne mi gel?
3: Aile bir şaratım hadi etmek için. Ben sizi güdeyim ya şükürüm. Kinoları izleyeyim ya şükürüm. Üzü izleyeyim ya şükürüm.
2: Eriz bağ mı? Eriz bağ.
3: Hayırım bar hudan.
2: Boşa karayım bu mesela. Ha bunu.
3: 8 yıl buldu gitkeni gel. İki de oğlum var onun üstüge. Sılanı tiyatrilerde havas kılıp köttesini atırsan don bahra tuğuludu şükürullah koydum. Küçük insanı paçara buludu valıcan koydum.
2: Yine bitti oğuliz bu gende mırzı bir koyarak elsiz.
3: Ben şunu cintil bu okuluyorum ben de siz ya. Kötü oğlum hazır bir işe kirdi. Küçük ev üçge kirdi. Huda geç kirdi. Huda halese niyetlerim.
2: Şaş. Mubar.
3: Ha ne be?
2: Bir daha sana soru vali. Kötü oğuliz neç yaşta?
3: 5 yaş huda geç kirdi.
2: Küçük oğuliz neç yaş?
3: 3 yaş.
2: Matematikleri yakışı okumakam var mı? Lekin var mı hayran buluyum? Ben de kattası 5 yaş, küçüğü 3 yaş. Eriz gitken ki 8 yıl bakan bu sağa. Vallahi yaş doğru kim yaptı?
3: Ne şiirde ben o?
2: Mayla sağ olun.
3: Yine tuğra mısın da halese?
2: Vallahi rizge baş bulayım. Uşur uşur. Bak hizmet de. Rahmat sağ olun.
3: Telefon kılar
0: bak o. Hangame ustaları.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Oğlumlar, şu odam Rostan'la maymundan payda bulgamış. Gap Rost mıdır? Uçta maymununu olup uçta mamlaketke. Bittesin Amerika'ke, bittesin Japonya'ke, bittesin şu uzumuz Uzbek'e birtti. Aysipti. Bunu çatıştırıp kopa itiriyle. Kana ne işte kalasıyla? Sılagi 5 yıl muhlat. De 5 yılın keyin Amerika'ke borsa maymun 7'de tukkanmış. Koyle 5 yılda 7'de tukkanı değilen bu maymunla. Dese ha şuna kabuldu. Japonya'ke borsa maymun 14'de tukkanmış. Koyle 5 yılda 14'de tukkanı değilen. Dese Uzbek'e misal bolazon kal. Şu Uzbek'i de bora elik deyip Uzbek'i ilk karası maymun 2'de tukkanmıştı. A bu sılanı bolazon halk deydi. Maymun ile 2'de tukdum dese Uzbek'e amın diye karab. Oğlum yılanı közü kör mü? Erkek maymun taşıp gittik. Erkekten ikide. Agar ayol bosa oho. Bana şu maymunlu ikisi. Oğlumlar odam Rostan'dan şu maymundan payda bugan mı deyip üçte maymunlu olup üçte mamlaket bittesini Amerika'ya bittesini Japonya'ya bittesini Uzbek'e verip sizlerge 5 yıl muhlat. Şunu kapırtırıydı. Kanı kapırtır olasılamı deyip 5 yıldan keyin Amerika'ya borusu maymun basketbolla, golfla oynarmış. Kale maymun yaksımsa zor. Gapri yaptı mı dese? Şunca hareket kıldık. Hem bana sen düşünadı. Aklıge koy, lekin gapri miydi dedi. E bu öptü deyip Japonya'ya borsa maymun kompüterle oynayıp bu program olanı kırgızıp çıkarıp numaladır kılarmış. Kale gapri yaptı mı dese? Hem bana sen akıl yetedi. Hem bana sen düşünadı. Lekin şu sabon bilme gen mi? Gapri mi yaptı? Dese kitli bu mısı Uzbek'e boramız dese. Endi Amerika yapırtır olma gen. Japonya yapırtır olma gen. Uzbek yapırtır olma dese. Hiç bu mısı maymun yap gelemez. Uzbek'e gelip şimdi kırışıpsa selamun aleyküm otam yaksı mısınız? Aleyküm selam keriyle bollar. Maymun kanı dese haliki çolam sıraki işi de uçken kimdi? Maymun mu bu? Biz dedeyiz de öyle yapız. Biz geriye şimdi ki karası maymun handaydı içi de loydu tipip saman koşup su bulan koruşturup zuvala kalıp buz yetki alınmış. Bu otam maymunuz gapri yaptı mı desin? Oğlum aş lakı verdim, nama lakı verdim. Şimdi hayvanga barbır zaban verme gendi. Gapri miydi? Gapri mi yaptı mı desin? Yok. Ne bıptı şu maymunam? Cerralap, örgenim koptu sizge, şu maymun sizge. Dip kötü yatsa maymun şükürüp çıkıp, şunda olgu çıkıp toktayla kere. Bana hop getiyle. Nomart 7. olgu çizge konuşu. Aleyşehir'in yekili demiş.
3: Sen gama ustaları.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.